Gel, hardasın? Sen gidenden yaz ömrümü gar alıp bu dünyadan ne sevmişim? Hele yüreğimde mehabbet kalıp gel, görmedim o geden seni gel. Unuttum ben neden seni gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi gel. Sevdalı cavanlar kimi gel. Severim tezeden seni. Gel, görmedim o geden seni. Gel, unuttum ben neden seni. Gel, severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi gel. Sevdalı cavanlar kimi gel. Severim tezeden seni. Bir muhabbet az olacak. Ben yok olsam sen ölsen, kış ömrümde yaz olacak. Benim bugünümde kaydı gelsen. Gel, cavanlık yuhusu kimi gel. Ben öfşe kokusu kimi gel. Severim tezeden seni. Gel, çok uzak bir konak kimi gel. Yuhuma bir çırak kimi gel. Severim tezeden seni. Gel, cavanlık yuhusu kimi gel. Ben öfşe kokusu kimi gel. Severim tezeden seni. Gel, çok uzak bir konak kimi, yoluma bir çırak kimi gel. Severim tezeden seni.

Gel, görmedim o giden seni, gel. Unuttum ben neden seni, gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. Severim tezeden seni. Gel, görmedim o giden seni, gel. Unuttum ben neden seni, gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. Severim tezeden seni.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 il Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.

0: Uyuzluğun pulları yarım saatten sonra getiririm. Bir bet kimi namusumu almışım.
1: Ay keçi, bu ehsan değil. Ay heyvanın biri, değilim sana, çık git.
2: Heyvan sensen senin atandır. Elimizde benim keçmel vurma olmaz.
3: Diyorum kızı bana verirsen ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alırım. Diyelim o olmasın bu.
0: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yavaşça bir balaca tedarik göresen.
3: Ben, he? Ben diyelim bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
0: Öz sözüm. Eyle.
3: Ya. Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yarın sen de benim kimi hena koyursan, he?
4: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
3: Bak, ne hal yeri henadan söhbet bastın. Hiç henanın yeri.
0: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
3: Beli, kız da hoşuma geldi. Helal işleri bulursa.
0: Onda 5-6 yüze git, onu sen peşteş edeyim.
5: Haydi dağsın olsun, ben size bir istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum.
3: Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülme gülmesi ne diyeceksin? Ben özüm Tarık Nadir kitabını yaşına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıyorum. Bu bir sevaplar hardan başlıyor. Adam adam adam
6: ay bacak ahım elmiş gazdelemden fiyat sarsa vereceğim.
0: Amma ne eliyesin uçsuzluğun yüzü karı
7: ağır düştüm yarımdan.

Hayatın menası safar zularmış. Dua var yetişti uca göylere. Hele de dünyada yaxşılar varmış.